0: bahçede şunu kursun şahı.
1: Bale?
0: Şuma mı doktor az rastmastı? O şuma onu dost mu dura?
1: Teşekkür ediyor. Merhaba bahçede. Maşmara dost mu duram?

0: Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyasi, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.
1: Vatan, Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar, yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar, sahrolardan daryolardan sochilar gullar, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar, sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar, kiprigimda yog'dularing solar jilvalar, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi, tog'laringning bag'rida ming dardning davosi, shudur axir bir insonning umr safosi, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, havuch havuch zilol zilol suvingdan ichdim, mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim, yana qaytib senga keldim, tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, yuragimning gulisan sen gullagan vatan.

Üstoz Rudaki bayramının nişanlanışı Tojik xalqının büyük farzandı üçün faxır iftihar timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirib bergan.